Ayına da şatlıkta da kişilerge şırlar yular. Baygı hasretini dolar.